0: Beyaz takıyor.
1: Radio Dhabi Samay Sanket.
2: अहिले बिहानको 8 बज्यो।